0: Efendim? Kaytan lütfen can.
1: Kaytan.
0: Kaytan 1348.
2: Central 260, we're on scene.
0: 260 on scene, 1348.